zamanlar bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Ha.

sensizlik bu şehirde. Günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız.

0: ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğim, gözlerini yum. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum sessiz sedasız.
1: İlaç gibi radyo.

Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ay.

Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun. Bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

geçen hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Yaş dökmesin gözlerin,

sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığın yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev arıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan mı sensiz olmuyor. Çünkü

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben sevdim mi çok fena azıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin Kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 6 Eylül 2026.

Pazar 09.03 Türkiye'nin saatleri Kral FM'de 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Tüm güzel dostlara, tüm kralcılara, krala selam diyen bütün güzel gönüllere bizden de aleyküm selam. Efendim Melih'in sevgi çemberinde 3 saat boyunca en iyinin en güzeli mücadelesinde huzurlarda olacağız. Gerek yurdumuzun dört bir yanı, gerek yavru vatan Kıbrıs, gerekse dünyanın neresinde olursa olsun her daim bizlerle birlikte olan bütün güzel dostlarla inşallah en keyifli şarkılar, naçizane muhabbetlerimizle inşallah vakti en güzel şekilde yaşatmaya gayret edeceğiz. Hemen ne yapalım? WhatsApp mesaj hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Aynı zamanda Instagram kullanan dostlarımız da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından bana isteklerini, mesajlarını ulaştırabilirler. Şöyle sabahı erkenden karşılayan, güzel bir pazar gününü erkenden yaşamaya başlayan, kurulmuş kahvaltı sofralarında ya da bahçesinde, balkonunda elinde çayı, kahvesiyle kralla birlikte günü karşılayanlar, hadi bakalım yazın istekleri, yazın mesajları gelsin. 12'ye kadar Melih'in Sevgi Çemberi'ndeyiz. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Allah Allah, Allah Allah, bir başladık, bir başladık. Maşallah, böyle bakıyorum nereye yetişeceğimi şaşırdım. Ahtapot gibiyim ya. Bütün kollardan bir yere sarılmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Efendim, Melih'in sevgi çemberine bir kez daha hoş geldiniz. Açılışımızı yaptık. Şahane bir babalar resteli. İnşallah kralcıların emrine amade olsun. Sabah tabii ki bu vesileyle biraz hareketli, tempolu takılalım. Sonrasında derinden ve damardan şarkılarla muhabbetin tabii ki eyvallah böyle kıvamını yaşamaya başlayacağız. Bu arada İtalya Milano'ya Nurgül'e selamlar gönderelim. O da demiş ki İtalya Milano'dan selamlar olsun. Ne yapsak acaba? Sevgili kardeşimize bir La Chante mi Cantare mi çalsak bilemiyorum ama olsun, şimdilik Müslüm Baba şarkısıyla idare edeceğiz bakalım. Evet, sevgi çemberi sıcaklığı başladı. 12'ye kadar muhabbeti devam ettireceğiz. Gönlümüzdeki tüm güzellikler kralcıların emrine amade olacak. Şu an Şili yolunda olan turcu sevgilim Eren'e Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz. Ferdi Baba çaldık. İlerleyen dakikalarda çalacağız. Bu arada ben de bugün Şile, Riva taraflarına gideceğim. Bir davete icabet edeceğiz yayından sonra. İnşallah bakalım, gidelim görelim. Bir fizibilite çalışması yapalım. Oradaki ortamı bir görelim. Sonrasında da kendi adımıza bir karar verebilmek için inşallah tercihte bulunacağız. Efendim, sevgili Rüzgar Hakan, sevgili kardeşim şu an yine teknede, yine muhteşem bir balık organizasyonunda kıymetli dostlarla birlikte, ki benim sevgili kardeşim, kıymetli dostum, değerli bir meslektaşım sevgili Serkan Lama, şu an o da teknede balık turunda. Sevgili Sonay Hanım'a, Tuana Çilek ve Kardelen Teknenin daimi balıkçıları Ersan Aslan, Ahmet Can, Okan Erol, Muhammed Aktay, Gökhan Aydın, yani 11 kişi bizleri dinliyorlar. Sevgili Rüzgar Hakan'ın kaptanlığında ben de bu hafta için sevgili Rüzgar Hakan'ın o yoğun temposuna, o yoğunluğuna inşallah bir randevu bulmaya çalışıyorum. Hafta içi bir akşam inşallah bir balık turuna gideceğim. Serkancığım, inşallah sana da haber vereceğim. Müsait olursan sen de gel. Ben tabii şimdi randevuyu düşürmeye çalışıyorum. Yemin ediyorum, Rüzgar Hakan'ın teknesinde balık turuna katılmak için randevu bulabilmek Schengen vizesine randevu bulmaktan daha zor. Ama bu yoğunluk tabii ki güzel. İnşallah Rüzgar Hakan Official Instagram sayfasına sürekli yazıyorum. Hakancığım, kontrol et. Bana da bir randevu ayarla. Hadi bakalım, rastgele dedik. Bütün balıkçı dostlarımıza şu an sahil kenarlarında, teknelerde ya da buldukları her yerde oltasını denize atmış, nasibini bekleyen herkese inşallah kısmetli bir gün olsun.

Hani böyle keşke deyip başlayan cümleler vardır ve her keşke diye başlayan cümlelerle birlikte ifade edilen bir hayal vardır. Beklenen, yolu gözlenen biri ya da bir şeyler mutlaka vardır. Bugün hayalini kurduğunuz ne varsa, keşke yanımda olsa diye iç geçirdiğiniz kim varsa inşallah Allah gönlünüzce kavuştursun, güzelliklerle bir ömür boyu mutlu etsin. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Melih, Bursa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş. Baba Ferdi çaldık ama ilerleyen dakikalarda çalacağız, daha vaktimiz çok. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar demiş. Aleyküm selam Melih, ben Seyrantepe'den Ekrem. Markette seni dinliyoruz. Bergen'den bir şarkı demiş. Tamam inşallah. Biraz uyanalım, kendimize gelelim. Evelallah halledeceğiz, merak etme. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar Solak. Atilla Kaya'dan bir şarkı. Dün o şarkıyı çaldık. Dün o şarkıyı kimden çaldık? Mehmet Seccadi'den çaldık değil mi? Eyvallah, ama yine bakarız. Ali Rıza Akar'a ve Pamukovalara demiş mesajında. Teşekkür ediyoruz. Melih'in sevgi çemberi. Harika bir pazar günü diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Dün maalesef kaybettiğimiz Serhat Mustafa Kılıcı, Allah'tan rahmet diliyorum. Gülay, ben Almanya'dan demiş. Evet, bu son günlerde özellikle sanat camiasındaki kayıplar ciddi manada sevenleri tarafından büyük bir hüzün ve üzüntü vesilesi oldu. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Genç yaşta aramızdan ayrılan, tabii ki sadece şahsi olarak ailelerinin değil, topluma mal oldukları için birçok insan tarafından sevilen, artık hayatımızda sanki bizdenmiş gibi gördüğümüz, ister ses sanatçısı olsun, ister sinema sanatçısı olsun fark etmez, dediğimiz gibi toplumda gönüllerde yer etmiş güzel insanları peş peşe sırayla maalesef çok kısa zamanda fazlasıyla kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. İşte hayatın doğasında var. Emanet taşıdığımız bu canı ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Sahibinin takdir ettiği anda yine sahibine teslim edeceğiz. Rabbim inşallah güzel yaşayıp güzel göçenlerden eylesin cümlemizi.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: yaşıyorum.
1: Eyvallah. İnsan sevmişse zaten kendinden vazgeçer. Artık her şeyi sevdiği için. İzmir Pınarbaşı'ndan Ali, şarkıyı başta annem Ayşe Sultan ve tüm annelere demiş. Harika. Bütün annelere hürmet, saygı, sevgiyle, minnetle selam olsun. Milli Sevgi Çemberi Sakarya Geyve'den Nurcan İbrahim Erkal'dan çalacağız. Patronum Onur Akyol ve işçilerine demiş. Peki efendim, bakalım. Bütün emekçi kardeşlerimize de selam olsun buradan. İyi yayınlar. Almanya Lünen şehrinden Kralcılara, Kütahya Altıntaşlılara selam demiş. Osman Karaman, bizden de bir mukabele. Sizlere selam olsun. Günaydın Melih Kuzum, Müslüm Baba bana gelsin demiş. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün. Peki bakalım, şöyle bir mesajlar böyle yağmur gibi nereden bakayım diye böyle kendimle şey yapıyorum. Mücadele ediyorum. Denizli Tavas dinlemede çalışıyorum, dükkandayım. Sevgiler saygılar, Mehmet Ali Karagöz. Batan güneşte tanırlar Melih demiş. Eyvallah kardeşim, çayı da almışsın eline, var ya yiğidim, şifa olsun. Bu arada tabi şöyle sabah sabah pazar günleri özellikle tabi genelde çalışılmadığı için, hani birçok kişi için söylüyorum, istisnalar kaydı bozmaz, yine de pazar demeden, cumartesi demeden, bayram demeden çalışan emekçiler var, onlara da kolay gelsin. Şöyle aile kurulmuş kahvaltı sofraları ya da bugüne özel bir şeyler yapalım deyip börekler, çörekler, oh, fıstıkiye makamından kurulmuş kahvaltı sofraları bereketli olsun öncelikle. Denizli Tavas'tan Mehmet Ali, sen de bize şöyle kavurmalı, kaşarlı, yumurtalı bir pide yapsan da şöyle çayla beraber bir yiysek kardeş. Efendim Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar birlikte olacağız. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajları bana ulaştırmaya devam ediyor kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
3: Arif abi, sağdan.
4: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
3: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah Sibel Can, Türkiye'nin gerçekten muhteşem seslerindendir sevgili Sibel Can. Yıldız Tilbe'nin o harika şarkısını Sibel Can yorumundan dinlemek de ayrı bir keyif bizim için. Melih abi Ankara'dan Evren ne demiş? Kahvemsi açtık, çaylar demlendi, poğaçalar hazır diyor. Hep bana Rabbena. Biz ne yapalım burada? Şaka bir yana afiyet olsun. Almanya Duisburg'dan selam olsun kardeşim, rastgele demiş bilmukabele. Günaydın Melih. Çankırı Ilgaz'dan Emrah, eşim Tuğba ile tarhana döküyoruz köyümüz Çamlığı'nda. Bize de bir şarkı demiş. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Melih Antep'ten Ahmet Atölye'de dinliyoruz. Mümkünse birkaç hareketli parça makine başında uyuyan arkadaşlara demiş. Valla bütün hareketli şarkıları çaldık. Az sonra yine çalacağız ama biraz da şöyle bir dinlenelim değil mi? Balıkesir Dursun Bey, Akbaşlar Organize Sanayi'de çalışmaktayız. Bir şarkı. Şimdiden teşekkürler. Abicim kolay gelsin. İBB İstaş personelleriyiz. Talip Dinç ben. Sahil bölgesi Bostancı Pendik arası çalışmaktayız. Yanımda iş arkadaşları Mücahit Yıldız ve Yusuf Durmuş var. Onlara ve tüm emekçilere güzel bir şarkı demişsin. En güzelinden geldi. Sinan Özen. Hemen ardına gönlümüzdeki güzellikleri paylaşmaya devam edelim. Alemin en kralı Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: severken.
1: Ah baba Cengiz, ah baba Cengiz. 10.06 Türkiye'nin saatleri, ikinci saatin startı yaşayan efsane baba Cengiz yorumuyla geldi. Hayırlı sabahlar Melih abicim, Denizli'den sevgiler, saygılar. Sınava giren başta kızım olmak üzere bütün öğrencilere başarılar dileriz demiş. Amin. Halil İbrahim Kılıç. Hacer Atik, günaydınlar, poğaçalar, kekler verildi fırına diyor. Maşallah. Afiyet olsun, şifa olsun. Evet, ne demiş? Güzel şarkı kızlarıma, anneme, dinleyenlere, sizlere gelsin. Bir de bana sürekli sen balık mı, akrep burcu musun diyenler. Yok ben Temmuz yengeciyim demiş. Peki, peki. Hiç anlamam ben bu işlerden. Ama tabi bu işlere çok kafa yoranlar da var. Oradan Mehmet, sabah uyandım. Güzel pazar sabahında, tabiri caizse her daim kral dinliyorum demiş. Atasever Mehmet. Serap Hanım, teşekkür ediyoruz. Bu arada günaydın Mersin'den Berfin Rojda. Cengiz Kurdoğlu'ndan bir şarkı. Şarkınız da geldi. Berfin Rojda'ya ve bütün baba Cengiz sevenlere armağan ettik. Herkese sıradaki şarkı çok sevdiğim biricik eşim Semra'ma gelsin. Tokat Sulu Saray'dan selamlar diyor Sedat'cığım. Hayırlı günler inşallah, mutlu pazarlar demiş. Hayriye Erbaş'ın mesajı. Selin Geçit diye gelen bir mesaj var. Yusuf Ayhan, Erdemli Mersin'e biz de selamlarımızı göndermiş olalım. İnşallah gönlünüzce olsun güzellikleriniz. Ayla Okumuş'a ve tüm ailesine armağan edelim. Melih Bey mutlu pazarlar diye ulaşan mesaja çok teşekkür ediyoruz. Severek dinliyorum. 12 saat mesai ver. 12 saat sizleri dinliyorum. Çok beğeniyorum. Başarılar diliyorum. Songül Taş'tan Antalya'dan yazmış. Melih Bey, Gürcan Şabanoğlu, Hatay Antakya. İyi yayınlar. Birazdan KPSS sınavına geçecek olan yeğenim Fatma Terkeş ve bütün öğrencilere mesaj başarılar diliyorum demiş mesajında. Biz de tabii ki bütün sınava giren arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza inşallah Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar dileklerimizi iletelim. Herkesin bir umudu var. Herkes bu umut uğruna çalışıp mücadele ediyor, emek veriyor. Rabbim inşallah emeklerin karşılığını beklediğinizden çok daha güzel nasip etsin inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
5: Evlenmeye niyetim yok.
6: Bunlar çok zengin ha. Ve?
7: Mehmet'imiz bekar.
8: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
9: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
8: Evleneceksin ya anne.
10: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
11: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
12: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
15: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
16: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
18: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Aksan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ah ah, ne güzel sözler, ne güzel duygular, ne güzel anlatımlar değil mi? Sevme benden başkasını. Vay, razı değilsen ölmeme diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım Mardin'de öğretmen olduğu için onu bıraktık Bolu'ya dönüyoruz. İçimiz buruk, şarkılarınızla ferahlıyoruz demişler. Olsun. Ne kadar güzel. Bakın yetiştirmişsiniz maşallah. O da öğretmen olmuş. Topluma, vatana, millete inşallah hayırlı güzel insanlar, nesiller yetiştirecek, gurur duyalım. İyi pazarlar Mersin Silifke'den Oğuz. Şu an yoldayım, sizleri dinliyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz. Milab selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim Bulgaristan'dan Abdurrahman. Sabah kahvaltısında seni dinliyoruz. Çok güzel abi şarkı. Biricik eşim Fatma'ya armağan olsun demiş. Ne kadar güzel. Efendim tabii ki aile saadetleri yaşanıyor. Maşallah maşallah barekallah. Efendim böyle baş başa sevdiği insanlarla bir arada olanlar, kahvaltı sofralarını kuranlar, şöyle güzel serenatlarla, hoş güzel bakışlarla bu güzel günü gönlünce yaşayanlara selam olsun. Yaşayamayıp da boynu bükük olan, küçük Emrah moduna geçmiş olanlara da Allah gönüllerince versin diyelim. Hemen bir Baba Müslüm yorumu, ardına da bir Sezen Aksu şarkısıyla şöyle ne yapalım? Kahvaltı hazırlayanlara, kahvaltısını edenlere, güzel bir pazar gününü Melih'in sevgi çemberinde değerlendirenlere selam edelim, değil mi?

Elbette ki bu şarkıyı dinlerken herkes zannediyorum keşke diyor. Ama keşkeler ne kadar hayata geçer, ne kadar hayaller, istekler insanın gönlünce olur. Ya da geçmişe dönüp baktığımız zaman ah deyip iç geçirdiğimiz ve pişmanlığını duyduğumuz çoğu şeyi, Allah'ım keşke beni şu günlere bugünkü aklımda döndürsen de ben bunları yaşamış olsam diye hayıflandığımız nice nice nice keşkelerimiz var. İnşallah bundan sonrası için Allah önce sağlık, sonra gönlünüzce güzellikleri nasip etsin. Efendim 10.33 oldu Türkiye'nin saatleri. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Mesajlar geliyor, değerlendirmeye devam edeceğim. Bu arada hemen şu an bir direksiyon dersinde kıymetli hocamıza, değerli öğrencisine selamlarımızı gönderelim. Pembe direksiyon Büşra Karahan hocamıza selam olsun. Şu an Sarıyer taraflarında sevgili Ebrar ile birlikte son direksiyon dersini yapıyorlar. Ebrar bugün mezun oluyor ve artık bir tecrübeli şoför olarak inşallah güzelce trafiğe çıkacak. Artık aracını özgürce, kendinden emin bir şekilde kullanacak. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar dileyelim. Ebrar'cığım hayırlı olsun. Sevgili Büşra Karahan hocamıza da selam olsun. Ayrıca Riva'ya selamlarımızı gönderelim. Lord Royal Camping'de bir karavan kampı burası Riva'da. Dolayısıyla şu an kıymetli aileler orada karavanlarıyla birlikte aileleriyle şahane bir huzur ortamını birlikte yaşıyorlar. Şahane bir pazar gününü Lord Royal Camping'de Riva'da geçiriyorlar. Ben de yayından sonra bir ziyarete gideceğim orayı. Tabii ki dedik ya herkesin bir hayali var. Bizim de bir hayalimiz var. Hayalimize kavuşabilmenin inşallah ilk adımını bugün gidip fizibilite yapalım. Yeri bir görelim. Sonrasında bakacağız. Rabbim nasip edecek mi etmeyecek mi birlikte göreceğiz. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Baba Ferdi sevenler Melih'in Sevgi Çemberi'nde şöyle radyonun sesini bir parça daha açıp keyifli şarkılara eşlik etmeye devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: yusk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Bankanın güzeli.
10: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden

Seda Sayan dediğin zaman biraz düşünmek lazım. Eyvallah Seda abla. Yine şahane değil mi? Duygulara tercüman, güzel şarkılar, özel şarkılarla artık bir saati daha nihayetlemek üzereyiz. Sonrasında artık son saatte yine derinden ve damardan en baba yorumlar eşliğinde şöyle damarın derinliklerine güzel bir yolculuk yapacağız. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bahri Kömbeci, uzun yol şoförüyüm, Almanya Münih'ten selamlar. Sizleri dinledikçe içim açılıyor. Yola çıkınca kulaklıkları takarım. Yol bitene kadar dinlerim. Şu anda dinlemeye devam ediyorum demiş. Tekirdağ'dan selamlar. İyi yayınlar. Babamın çok istediği Müslüm Gürses'ten bir şarkı var demiş kardeşimiz. İnşallah çalalım. Melih kardeşim, yıllardır Kral'da kaldım. 50 yıl oldu. Belçika Gent'te yaşamaktayım. Şu an memleket Eskişehir'de izindeyim. Sıradaki şarkı torunlarım Eda. Ela için biz gurbetteki Türk kardeşlerim armağan olsun. Bakalım, ben Özkan Önder. Belçika Gent yaşlı kurs saygılar demiş. Vallahi bil mukabele. Efendim biz de Belçika'ya selamlar gönderelim. Vesilenizle bütün tabii ki gurbetçi dostlarımıza da selamlarımızı iletmiş olalım. Melih Bey, ben Samsun'dan Muharrem. Şu an alçı boya yapıyorum. Seni dinliyorum. Rica etsek şarkıyı bana ve Kocaeli deplasmana giden büyük Samsun spor taraftarımıza armağan eder misin demiş. Ne demek efendim? Tabii ki zevkle diyorum. Bir Yıldız Tilbe şarkısı paylaşalım. Bugün Yıldız Tilbe'nin bir muhteşem şarkısını Sibel Can yorumuyla dinletmiştik ama tabii ki ne yapalım, mevzuyu aslına rücu edelim. Yıldız Tilbe'den de şahane yorumuyla keyifli bir şarkıyı Melih'in sevgi çemberinde dinleyelim. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını arzu eden dostlar takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altından bana iletmeye devam edebilir diye hatırlatmış olalım. Bu saate de bu güzel şarkıyla noktayı koymuş olalım. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdar-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik atık çalıştayı sona erdi. Çalıştay'da Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ağarbaş merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen bir mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. 2 ay önce başlayan programa 3 milyon kişi kaydoldu. Doğa sistemi kapsamında iade edilen her uygun ambalaj için 1 liralık teşvik bedeli doğa cüzdanı aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

eskilerin tadı da ayrı bir güzel değil mi? Emrah, emrah, emrah. Şöyle haykırıp da sevgisini dillendirmek isteyenler, yahu artık duysun da bilsin diyenler, o zaman bu güzel şarkıyı sizlere de serenat vesilesi yapmış olalım. 11.07 Türkiye'nin saatleri. Muhterem Pekol, çok teşekkürler. İclal Yıldız, sevgili kardeşim, sağ olasın. Günaydın, kralın kral sunucusu, kolay gelsin demiş Selber Ersoy ya da Ersoy Selvi, Selvi Ersoy, neyse bilemedim artık. Yusuf Özen'e, sevgili Ayten Telmi'ye, Türkan Kaya'ya, sevgili Gönül Ak ve Özlem Hanım'a selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Ali, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın canım kardeşim. Gönül Erdem, çok teşekkürler efendim. Sevgili Rüzgar, Antalya'dan selamlar demiş. Bir mukabele diyerek biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Sinop Boyabat'tan, yılların eskitemediği radyomuz ve onun değerli DJ'i Melih, eşim için bir parça istiyorum. Şükrü Eskici demiş. Peki Şükrü abicim, bak yengeden sana şarkılar geliyor. Kıymetini bil. Günaydın, hayırlı sabahlar Antep'ten Hülya Kaya. Selamlarımızı iletelim. Günaydın, hayırlı sabahlar Trabzon'dan Beşirli'den selamlar demiş kardeşimiz. Eray Varlık, çok teşekkür ediyoruz. Burçin'e gelsin, Fürt'ten selamlar diyor. Maşallah. Bugün gurbetçi dostlarımızın gerçekten maşallahları var. Bir Hüseyin Altın şarkısı demiş Tahir Taş'tan. Melih, iyi pazarlar. Mesaide olan eşim Mustafa Kaya'ya bir Müslüm Baba şarkısı az önce dinlettik. Habibe Kara Hüseyin'e, sevgili Yılmaz Taşkesen kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Mesajları elimden geldiğince yetiştirmeye gayret ediyorum tabii ki. Yetiştiremediklerimiz oluyor ama inşallah ne yapacağız artık? Hakkınızı helal edin ya, kusura bakmayın. Gemlik'ten Fatih Bakkal selamlar. Pendik'te bulunan eczacı kızım Şeyda Sergin için bir şarkı istiyoruz demiş mesajında. Eyvallah. Bugün tabii nöbetçi olan eczacılara da selam edelim değil mi? Allah yardımcıları olsun. Tatildeyim Türkiye'de. Çankırılı Nur şarkıyı çocuklarıma ve Hollanda'ya gönderiyorum. Peki efendim, peki efendim. Eskilerden olursa seviniriz demiş. Ümit ve senden bir şarkı isteği gelmiş. Fatih'cim selamlarımızı iletmiş olalım. Bakalım şöyle bir. Adana Kozan'dan Ömer Bolat, eşim Selvinaz için bir şarkı istiyorum diyerek göndermiş mesajını. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Efendim, bir İbrahim Erkal şarkısı. Bugün yine istenilen isimler arasındaydı. Artık son saate girdik. Bir de babalar restali yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bakalım neler gelecek, hep birlikte göreceğiz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
9: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Alfa abi, sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
3: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başlayın.

0: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim 11.23 yaptık saatleri. Alemin en kralı Kral FM'de artık son saate yakışır bir babalar listeli yapalım istedik. Ve dostlar adına Orhan Gencebay'ın muhteşem klasiğiydi Akşam Güneşi. Bugün de istek alan, en çok istek alan şarkıların başında geldi. İyi günler Melih abi. Feride Yiğit ben. Şu anda iş için geldiğim Çanakkale'de deniz kenarında sizleri dinliyorum. Allah Allah. İş için mi deniz kenarı? Ya Rabbim ne güzel işler var dünyada. Ben de diyorum ki dünyaya bir daha gelirsem, bir meslek tercihinde bulunmak istersem şöyle deniz kenarında ne iş yapabilirim? Herhalde can kurtaran falan olabilirim diye düşünüyorum. Hadi hayırlısı inşallah. Böyle işler vallahi dostlar başına. Efendim bir emanet gibi Ferdi Baba. Yine dediğim gibi bugün Ferdi Tayfur'dan istek alan şarkılardan birisi. Bir paylaşalım. Sonrasında da Müslüm Baba sevenler bugün gerçekten efsane şarkılar seçti. Kralcılar. Ben de bugün sizlerin seçimlerine tam tamına tabi olup teslim oldum. Hemen şarkıları hazırladım listede. Şöyle kralın sesini bir parça yükseltelim. Keyifle, zevkle bu efsane şarkıları, muhteşem yorumları Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde dinlemeye devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
0: İlaç gibi radyo.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye

0: Alfa abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Diva'ya selam. Kralda muhabbete devam diyelim. Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Sabah 09 itibariyle start verdiğimiz birlikteliğimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat 13 itibariyle Kral FM mikrofonlarında sevgili Kadirhan kardeşim olacak. Kadirhan'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Allah kısmet ederse bir hafta sonra inşallah cumartesi sabah 09'da yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Krala takılın, kralda kalın, keyfinize bakın. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapatılıyor.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: yaratamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. İlaç gibi radyo.
5: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Nisan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. güne özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
4: Sigortam.net. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK

0: İlaç gibi radyo.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Alfa abi. Sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerinizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: That's been...

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Adilhan.
5: İlaç gibi radyo.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Çok içiyorsun, iyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Evlenmeye niyetim yok.
13: Bunlar çok zengin ha.
14: Ve
15: Mehmet'imiz bekar.
14: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
16: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
14: Evleneceksin ya anne.
17: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
18: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
19: Alfa abi. Sağdan.
20: Tamam.
21: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
22: Hangar gibi. Hangar gibi.
23: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
24: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
25: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
26: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
27: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
28: Bankart, seni düşünür o.

0: Tanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam
1: Kadirhan. İlaç gibi radyo.

0: yayınımıza başladık. Pazar günü yine güzel şarkılarımıza devam edeceğiz. Tüm kralcılarımıza keyifli bir pazar günü diliyoruz. Yine pazar mesaisinde olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam gönderelim. 16'ya kadar beraberiz. Hafta sonuna özel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Şöyle birkaç mesajımızı değerlendirmeye başlayalım. Kadirhan İzmit'ten Seyfi, aşkım Asiye ile seni dinliyoruz demiş. Yine Kahramanmaraş'tan gelen bir mesajımız var. Berat, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime aracılığınla selam olsun diyor. İyi günler Kadirhan abi, Konya Ilgın'dan Nazlı. Erzurum'dan gelen bir mesajımız var Yalçın'dan. Yalçın'la selamlarını ileten kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Saat 16'ya kadar hafta sonuna özel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı dinledik. Beraberliğimize Ferdi Tayfur'dan seçtiğim güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Çok içerledim.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Kolay gelsin Antalya Kepez'den. Şu anda seni dinliyoruz demiş. Zeynep ve Ahmet selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. İyi yayınlar. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sivas'tan Gül'den gelen bir mesaj. Evet, İzmir'den Gülçen her zaman olduğu gibi pazar günde kulağımız sende. Sesini duymak güzel demiş, eksik olmasın. İzmir'den Gülşen'e de selamlarımızı iletelim. Yine Belçika'dan gelen bir mesajımız var. Biçer Mutlu'dan gelmiş mesajımız. Özellikle canımdan çok sevdiğim eşime onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. Asya, Kayseriliğim, balkonda otururken seni dinliyoruz. Özellikle kardeşim Ada, annem Rukiye, kuzenim Umut'a gelsin diyor. Mide merkezden Derya'dan gelen bir mesajımız var. Derya da demiş ki mesajında sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. 26 yıldır Kral FM dinlerim. İğne oyası eşiğinde ilaç gibi geliyorsunuz diyor. Kolaylıklar dileyelim. Son bir mesaj. Ramazan şu anda Belçika'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. O da yolda seyir halindeyken seni dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.
1: Kadirhan. İlaç gibi.

sevgili Rüstem'den gelen bir mesajımız var. Cümleten kralı dinlemekteyim diyor. Sıradaki şarkıyı Yaşar dayıma armağan edersen mutlu olurum demiş. Ordu Korgan'dan Cevat Kara fındık toplamaktayım diyor. Tüm sevenlerime gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. Eşimle evde siz dinliyoruz. Eşim için ömrüm şarkısını armağan edersen mutlu olurum diyor. Gökhan armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı Ebrar. Evet, Erzurum'dan gelen bir mesajımız var. Meymansır köyünden. Mustafa'dan gelmiş mesajımız. İyi yayınlar Kadirhan, seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime, özellikle ablam Suzan için ve Samsun'da şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Elmaz. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Metin Ayaz'la sizleri dinlemekteyiz. Aynı zamanda aracılığınızla herkese mutlu pazarlar dileklerimizi iletirseniz mutlu edersiniz bizleri demiş. İletmiş olalım. Kralcılarımıza bizden de selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: 9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışveriş.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam Dilhan.

Çilenin Sultanları saat 19'da İtalya ile finalde. Dualarımız Çilenin Sultanları'nda. İnşallah güzel neticelerle coşkuyu verecekler saat 19 itibariyle bizlere. Şimdiden başarılar diliyoruz. Dualarımız Çilenin Sultanları ile. Dediğim gibi saat 19'da İtalya ile finalde karşılaşacak Çilenin Sultanları'na başarılar diliyoruz. Çankırı'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Ankara Yeni Mahalle'de tedavi gören dedem Ali Demirtaş için sevgili eşi anneannem Aşide Demirtaş'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Rabbim bütün hastalara şifa versin demiş, amin diyelim. Acil şifalar diliyoruz sevgili kralcımıza. Onun da belirttiği gibi tüm hasta olan kralcılarımıza da acil şifalar dileklerimizi iletmiş olalım. Hayırlı pazarlar Kadirhan abi diyor. Tuttingen'den Mustafa Ali şu anda seni dinleyen tüm sevenlere gelsin diyor. Safuriye'den gelen bir mesajımız var. O da Fransa'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan selam olsun ona da. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün 32 yıldır kral dinliyorum demiş. Hepinizi çok seviyorum diyor, eksik olmasın. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, devam edelim. Mesajlar oldukça yoğunlukta. Orhan Malcu'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Belçika'dan selamlarını göndermiş Orhan abim ve Yunus'a gelsin sıradaki şarkı diyor Faruk. Güzel pazarlar Kadirhan, Konya'dan Figen. Seni Kuşadası'ndan sevdiklerimle dinlemekteyiz diyor. Bize de bir güzel şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yalnız son bir mesaj daha değerlendirelim. Hayırlı günler Almanya'dan. Sevgili kralcılarımızdan gelen bir mesaj oldukça karışık gelmiş. Seyhan göndermiş mesajı. Seyhan'a da selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Hem ona hem gurbette bizi takip eden kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Müzik

0: Kadirhan, uzun yıllardır kralcıyım. İzmir'den Rukiye, eşim Kadir, kızlarım Gülçin, Gülşah, Halime, oğlum Muharrem, torunum Duru için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var. Müzeyyen, cezaevinde yatan canım oğlum Sezgin'e gelsin diyor. Sevgiler Kadirhan demiş. Ankara'dan Betül'den gelen bir mesaj. Yine Ankara'dan selamlar diyor sevgili Onur. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime, özellikle mesaide olan kralcılara gelsin diyor. Sıradaki şarkı için mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Kadirhan Düzce'den Yeliz, şu anda sizleri dinlemekteyiz. Cengiz Kutuoğlu'ndan bir şarkı istiyorum diyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine gelen mesajlarımızdan Balıkesir'den Bartu, eşimle seni dinliyoruz diyor. İyi yayınlar demiş sevgili kralcımız. Belçika'dan Gülay, eşim Süphan'la bahçede hep sizleri dinliyoruz. Ona iyi ki varsın demek istiyorum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Son bir mesajımızın hemen sonrasında. Kadirhan iyi yayınlar. Karaman'dan Semra Ardıç. Ermenek'te bulunan kardeşim Ebru'ma, ablama aracılığınızla selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Yine hafta sonuna özel şarkılardan biriyle daha programa devam ediyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, bankanın güzeli.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
8: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
10: İlaç Gibi Radyo.
11: Reklam.

0: Ayrıca'dan Hakan'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. İyi yayınlar Kadirhan, Denizli, Tavas'tan Mehmet Ali Kızılkaya. Arkadaşlarım Şeref ve Ali ile seni dinlemekteyiz diyor. Hayırlı pazarlar Kadirhan. Ben şehirler arası otobüs şoförü Tayfun. Şu anda Denizli'de bulunan eşim Gülay, kızım Dilara, torunum Kuzey Ege'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza, aynı zamanda yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Hasan, Serhat'la beraber şu anda pazar mesaisinde bizleri dinlediklerini belirtmişler. Gebze'den Emrullah, yine İzmir'den Ümit sıradaki şarkıyı aileme armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. İyi pazarlar Kadirhan, İstanbul Tuzla'dan. Taksici Ethem Çolakoğlu, sana bugün İzmir'den yazıyorum demiş. Yeğenim İzzet Mert'in düğünü nedeniyle İzmir'de bulunuyoruz. Sıradaki şarkıyı Soyaker ailesine armağan edersen mutlu olurum diyor. Mutluluklar dileyelim sevgili kralcımıza. Evet, devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Gönüllerin Kralı Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

İyi yayınlar. Kadirhan Konya'dan Neşe Kaya pazar mesaisinde olan eşim Mustafa Kaya'ya, çocukların Buglen ve Emine Berra'ya, İbrahim Erkal'dan bir şarkı armağan edersen sözümüz olsun sevgili kralcımıza. Birazdan İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkımız var. Yine Antalya'dan Efkan Kef'ten gelen bir mesajımız var. O da sizleri serviste Antalya Kemer yolunda dinliyoruz diyor. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Adana'dan gelen bir mesajımız var. Mehmet için sıradaki şarkı istiyorum diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Orada da kralcımızın ismini göremiyorum. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Mesaj demişken radyolarını henüz açan kralcılarımız için bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Selamlar Kadirhan diyor Danimarka'dan Hasan. 4 gün önce Konya'dan geldik. Şu anda eşim Asya, kızım Merve, torunum Azra'yla seni dinliyoruz diyor. Özellikle Hasibe'ye gelsin sıradaki şarkı demiş. Evet, Kadirhan Çekmeköy'den Hasan Aslan, Beykoz'da olan yeğenim Oğuzhan'a ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına aracılığınla selamlarımı iletirsen bizleri mutlu edersin diyor. Selamlarımızı iletelim. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadirhan

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ah ah ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
13: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
14: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
15: İstersen Neon 1.
16: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlaç Kim Radyo.
7: Reklam Dirhan.

0: Ankara'dan Hasan'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, hayırlı yayınlar Kadir Han demiş. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin, yolcularım içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Adana Pozantı'dan gelen bir mesaj. Selda eşimle birlikte seni dinliyoruz. İyi yayınlar demiş, eksik olmasınlar. Kadir Han, ben Gümüldür'den Batuhan, beni tanıyan herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Sakarya'dan Reyhan'dan gelen bir mesajımız var. İzmir'den Emre Aslan tüm kral ailesine selam gönderiyor. Bizden de onlara selam olsun. Evet, oldukça yoğun mesajlar. Almanya'dan Deniz, şu anda seni dinleyen sevdiğim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Berkay Öncü'den, Sakarya Ferizli'den gelen bir mesaj. Yine Malatya'dan İlker, Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde nöbet sırasında seninle izlemiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Özellikle pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bursa'dan yazıyorum şu an arkadaşımız. Samet'i Tekirdağ'a yolcu ediyoruz ve seni dinliyoruz. Özellikle eşim Yasin ve canım oğlum Egemen'e gelsin diyor Tuğba. Yollar açık olsun. Sakarya Geyve'den Murat, evde radyomuzu ayarladık. Seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı özellikle annem armağan olursa bizleri mutlu edersin demiş. Murat Dinçer ve annesine de şarkımız armağanımız olsun.
1: İlaç gibi radyo. Kadir Han.

Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hayırlı pazarlar Kadirhan, Meltem ben. Şu anda seni dinliyorum. Özellikle sıradaki şarkıyı eşim Yusuf'a armağan edersen mutlu olurum demiş Meltem ve Yusuf'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Yeşim Eroğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Ankara'dan sizleri dinlemekteyim. Sincan'da olan eşim Adnan Eroğlu'na sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor sevgili kralcımız. Konya Selçuklu'dan İbrahim, Konya Ereğlilere şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin. Evde çalıştığını belirtmiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Hem ona hem pazar mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan ben, Karadağ'dan Cemal, buradan İzmir'de yaşayan eşime, çocuklarıma, Türkiye'ye selamlarımı iletirsen mutlu olurum diyor. Selam olsun. Samsun Atakum'dan gelen bir mesajımız var Mustafa'dan. Pazar günü evde dinlemedeyim demiş. Sıradaki şarkı eşim Nesan, çocuklarım Efe ve Beren Suya armağan ediyorum diyor. Evet, devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Kolay gelsin Kadirhan demiş İstanbul'dan Yeliz. Benim için de Güllü'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Eskişehir'den Zeynep'ten gelen bir mesaj. Sırada güzel bir şarkısı var. Selamlar demiş Samsun Tekeköy'den Ümit Sarıkoca. Tüm yolda olan kaptanlara armağan ediyor. Öncelikle hayırlı yayınlar. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Hollanda'dan, Amsterdam'dan Bahattin Temiz'den gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan. İstanbul'dan Dicle ben. Seni dinlerken hem ev işi yapıyorum demiş. Hem de sokaktaki hayvanlara yemek hazırlıyorum diyor. Sevgili kralcımıza kolaylıklar dileyelim. Kolay gelsin diyor. İyi yayınlar. İbrahim Tomruk'un doğum günü. Onun için de Hakan Taşıhan'dan bir şarkı diyor. Mustafa Anıl. Hem İbrahim'in hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Şu

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Sevgili Ela'dan gelen bir mesajımız var. Antalya'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan, tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Aydın Türkan Erzurum'dan özellikle sıradaki şarkıyı oğlum Ömer için istiyorum demiş. Hüseyin Ceylan'dan gelen bir mesajımız var. O da Gaziantep'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle kendim için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Aydın Gelmencik'ten İlyas ve eşi Serpil'den gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Uzun Yol Kaptanı Osman. Sıradaki şarkıyı tüm uzun yolda dinleyen kaptanlara ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Sivas'tan sevgiler, piknikteyiz demiş Şerife'ye, eşime ve tüm Sivaslılara armağan olsun diyor Gülay. Yine selamlar Kadirhan diye başlayan bir mesajımız var. Eskişehir'den Aynur, mutlu pazarlar diliyorum. Mutfakta kışlık hazırlıkları yaparken diğer taraftan da seni dinliyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim sevgili kralcımıza. Kadirhan, sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Yasmin'den gelen bir mesaj Çorum'dan. Yine Gaziantep'ten Hatun, mutfakta konserve yaparken dinliyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Çok sevdiğim aileme armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Almanya Hamburg'dan Yekta, ben tüm gurbetçilere gelsin. Kral Efem ailesine selam olsun diyor. Yine gurbetten Ali Rıza Öncü, Avusturya Viyana'dan bizleri dinlemekte. Memleketim Sakarya'da fındık toplayan herkese selam olsun diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Süpürge deyince vatan.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
2: Alfa abi. Sağdan.
3: Tamam.
4: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
5: Hangar gibi. Hangar gibi.
2: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Biz 10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
16: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
20: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
19: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
20: Mutlu akü bir numara.
21: İlaç gibi radyo.
19: Reklam Kadirhan.

0: Evet, bu akşam saat 19'da Pirin Sultanları İtalya ile finalde. Başarılar diliyoruz bir kez daha Pirin Sultanlarına. Bugün de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. Samsun'dan Hakan Tali'den gelen bir mesaj. Eşi çocuklarıyla beraber şu anda Samsun'da bizleri dinlemekte. Tüm Bayburt'a da aracılığınıza selam olsun demiş sevgili kralcımız. İletmiş olalım selamını. Evet, Kayseri'den dinliyorum sizi diyor Veli. Hakan arasa sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Ordu'dan Murat Akgün'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Kadirhan İzmir'den, Urla'dan seni dinliyorum diyor. Burcu, İzmir, Urla'da şu anda seni dinleyen annem Şenay, Gül ve tüm sevdiklerine bir şarkı istiyorum diyor. Sakarya'dan Sadiye'den gelen bir mesajımız var. Eşim ve oğlum Alperen'e gelsin diyor. Gemlik'ten Fatih, selamlar kızım Şeyda, Nur Sergin'le seni dinlemekteyiz demiş. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Bir haftalık bir iznimiz var. Bir haftanın sonunda tekrar güzel şarkılarımızla gece yayınımızda beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Birazdan En Kral 20 listemizde sizleri baş başa bırakacağız. Bakalım bu hafta En Kral 20 listemizde hangi isimler listemizde olacak? Bunları da birazdan programımızda dinleyeceğiz. Dediğim gibi bir hafta sonrasında tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik

teşvik bedeli doğa cüzdanı aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor. Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: Akses 25 yaşında.
1: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 13.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkmadım.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor.

Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş da listemizde bu hafta 17 numara.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk, listemizde 15 numaranın sahibi oluyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan, unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ama dememek için Emma Sigorta.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
12: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
15: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
17: HDI Sigorta.
18: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık

0: Kaçırma. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 iş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: En Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla Doğu Sivek ve Kamuran Akkor'u dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Selim.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerim Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve?
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
4: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
5: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı starında.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
10: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Unutacağım şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 3 numarasında yerini alıyor. Belki...

0: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver'e, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.
1: Söyle evlat, söyle.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20. 20.

0: yürekleri.
1: 19 numara.
2: Çalsın bir kere de, çalsın da bunlar. Dengim olmaya.
1: 18 numara.

0: hayatım.
1: 17 numara.
0: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
1: 16 numara.

0: 15 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 14 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 13 numara.
3: Belki düzelir yıpranırım. Dosta düşmana yaslanırım. Yapmadığım şey değil atlatırım.
0: 12 numara.

0: 11 numara. En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: Sekiz numara.
1: Bundan sonra adının kırk yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: Yedi numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 6 numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yandın yeri.
0: 5 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmaya.
0: 4 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım bu sefer.
0: Numara.
1: Umduğum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: İki numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayer'e ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

gidelim. Anladım ki hala gitmemişsin. Gözlerimde

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size inanmanız olmaz. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: atamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
4: maksimum. İlaç gibi radyo. Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana...

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. TÜV TÜRK Unutulmayanlar programını sunar.

0: Unutulmayanlar.
1: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Yine bir pazar klasiği Unutulmayanlar programıyla karşınızdayız. İki saat boyunca bir döneme imzasını atan, kalbimize, gönlümüze taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz

gün çok can verdi buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek de gelecek. Biliyorum.

0: Yaş Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
0: İlaç Gibi Radyo.
6: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
7: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuzun adıyla özdeşleşmiş şarkılar var. Anılar gibi, baharı bekleyen kumrular gibi, bir pazar günü gibi, beni unutma gibi. Ama bunun dışında Türk sanat müziğinin de çok güzel ve çok özel şarkılarında onun imzasını görüyoruz. Öyle büyük bir bestekar, öyle büyük bir usta. En güzel yerinde bitti aşkımız. Bir gönül sayfası daha kapandı. Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün, benden başkasını seversen eğer gibi. Türk sanat müziği selam vermeden gelip geçersin gibi. Birçok klasikleşmiş Türk sanat müziği yorumunda da hep o ustanın imzasını görüyoruz. Büyük bir ut sanatçısı, büyük bir bestekar, Coşkun Sabah.

Söyleyişinde, üslubunda, sesinde öyle bir hüzün var ki sevgili kralcılar. Belkıs Özener'in o Türk filmlerinde 1970'lerde söylediği bir tarz vardı. Filiz Akınları, Türkan Şoray'ların seslendirdiği şarkıları Belkıs Özener sesleniyordu. Onun böyle hıçkırarak, ağlayarak böyle insanı duygulandıran bir söyleyişi vardır. Şimdi hepiniz o Belkıs Özener işte geçse de gençlik çağım falan o şarkıları böyle hafızanızda bir canlandırın. Şimdiki konuğumuzun da öyle bir sesi var, öyle bir yorumu var. Yani bana göre bir insanın onu dinleyip de etkilenmemesi, şarkılarından hüzünlenmemesi mümkün değil. 1970'li yıllarda Ali Tekin Türen'in yazdığı Dilek Taşı şarkısını o besteliyor ve Dilek Taşı bütün akışını değiştiriyor. Gülden Karabekir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Nöbetçi Erdem.

Dün bir internette bir dolaşırken şimdiki konuğumuzun bir şarkı yorumuna denk geldim. Evde bir masada oturuyor sevgili kralcılar. Aile sohbeti, yemek yiyorlar. Yemekten sonra bu sanatçı büyüğümüz, ustamız kendi şarkısı olan Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam şarkısını masaya da vurarak, tempo tutarak söylüyor. Ama öyle bir çıkışlar falan yapıyor ki şarkıda şaşırdım. Ya dedim ki acaba 80 var mıdır falan diye hanıma söyledim. O da internetten baktı, 84 yaşındaymış. Maşallah, Allah uzun ömür versin, sağlık sıhhat versin. Çok beyefendi bir kişilik. Bir de daha önce de ifade etmiştim, Müslüm Baba'nın cenazesine gelmesi benim gözümde onu bir kat daha yukarıya taşıdı. Zekai Tunca.

0: Son dakika.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğundan artık sadece 3 set uzaklıkta. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen milli takım finalde İtalya ile karşılaşacak. Filenin sultanlarının şampiyonluk maçı saat 19'da başlayacak. Mücadeleye Sinan Erdem spor salonu ev sahipliği yapacak.
0: Son dakika.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Şimdiki konuğumuz özellikle Orhan Baba'yla yapmış olduğu düetle birlikte gündeme geldi. En Büyük Sır şarkısıyla gündeme geldi. Ondan sonra Orhan Baba'yla Kervan Plak'ta beraber albümler yaptılar. Birçok damar şarkıya, Ferdi Baba şarkıları da var aralarında. Bildiğimiz, hepimizin bildiği çok büyük klasikleri yorumladı. Çok özel bir ses, çok özel bir yorum. Geçenlerde de bir kardeşimiz, nasıl ulaştıysa bilmiyorum, Kral FM'e çok çok selamlarını iletmiş. Bizden de kendisine çok çok selam olsun. Şimdiki konuğumuz Biricik.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şimdiki konuğumuz çok büyük bir Fenerbahçeli, sevgili Fenerbahçeliydi diyelim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müzikle ilgili sohbetlere bile başladığında onu öyle konuk ediyorlardı. Sohbet tabii ki müziğe geliyordu. O ne yapıyordu, ne ediyordu? Birkaç kere ben de denk geldim. Konuyu Fenerbahçe'ye mutlaka getiriyordu. İyi de bir futbol bilgisi vardı. Özellikle Dönemezsin Sen şarkısı çok büyük bir satış rakamına ulaşmış. Çok beyefendi, çok özel bir isim. Mekanı cennet olsun, rahmetli analım Ercan Turgut.

0: şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Seni anlamıyorum.

Evet, programı nihayet erdireceğim. İki konu var, kısa bir şekilde değineyim sevgili Kralcılar. Benim çok sevdiğim bir isim. 80'lerde çok özel bir rol oynuyordu. Ergun Plağ oynuyordu. Serhat Kılıç çok genç yaşta, benim yaşlarımda maalesef evinde ölü bulundu. Onu rahmetle anmak istiyorum. Mekanı cennet olsun. Çok büyük bir oyuncuydu. İkinci olarak da Filenin Sultanlarına finale kadar çıktılar. Onlara bir teşekkürlerimi iletiyorum. Başarılar dileklerimi iletiyorum. Bize çok güzel mutluluklar yaşattılar. Ve bu gidişatla ben onların kupayı da alacaklarını düşünüyorum. Filenin Sultanlarına da başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
10: Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

seni anlar. Sevgim yüce, dağlar kadar içerimde.

Nöbetçi Erdem'i uğurladık. Teşekkür edelim yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Tarihler 6 Eylül günlerden pazar. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir pazar akşamı diliyorum kralcılarımıza. Saat 19 itibariyle A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile biliyorsunuz ki karşı karşıya geldi ve maç şu an devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda dualarımız filenin sultanlarıyla başarılar dileklerimizi iletiyoruz ve programımıza sevilen ve beğenilen şarkılar eşliğinde devam edelim. Az sonra kralcılarımız nasıl ulaşacaklar bunu da hatırlatacağız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

kralcılarımız nasıl ulaşacaklar? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532-703-92-00 alemin kralına, Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşma imkanları var. Bu arada mesajlarını ulaştırmaya başladılar. Filenin sultanlarına başarılar dileklerini iletiyor kralcılarımız. Filenin sultanları yarı final maçında biliyorsunuz ki Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek set vermeden adını finale yazdırmıştı. Ve artık tabii ki şu anda devam eden İtalya maçını da alırlarsa şampiyon Filenin sultanları olacak. Birazdan gelen mesajları da söz verdiğimiz gibi okuyalım bakalım bu güzel şarkıları pazar akşamında kralcılarımız kimlerle paylaşmayı istiyorlar.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

dünyanın dört bir yanından 0532-703-92-0 alemin kralına, Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşma imkanları var. Bu arada mesajlarını ulaştırmaya başladılar. Filenin sultanlarına başarılar dileklerini iletiyor kralcılarımız. Filenin sultanları yarı final maçında biliyorsunuz ki Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek set vermeden adını finale yazdırmıştı. Ve artık tabii ki şu anda devam eden İtalya maçını da alırlarsa şampiyon Filenin sultanları olacak. Birazdan gelen mesajlarda söz verdiğimiz gibi okuyalım bakalım bu güzel şarkıları.

Kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol takımımız finalde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğuna ulaşmak için şu an sahada setlerde 2-1 İtalya'nın üstünlüğü olduğunu hatırlatalım kralcılarımıza ve kaldığımız yerden devam edelim.

Akşamın şu güzel saatlerinde radyoları başında, araçlarında, evlerinde ve tabii ki iş yerlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımıza armağan olsun şarkılar. Sinem Hanım teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bir taraftan hem Filenin Sultanlarını takip ediyorum, diğer taraftan da şarkılara kulak misafir oluyorum der. Biricik eşine armağan etmiş Mustafa Bey'e selamlar gönderelim. Ankara'dan Zuhal Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayalım. Diyarbakır'dan Nedim sıradaki şarkıyı tüm çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Biz çalışanları da unutmazsan çok mutlu oluruz der. Tabii ki çalışma arkadaşlarına ve şu an itibariyle çalışan tüm emekçilere armağan olsun şarkılarımız.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bu arada hemen bir hatırlatma. Son Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonluğu için an itibariyle İtalya ile karşı karşıya geldi. Ve setlerde 2-2 beraberlik olduğunu son dakika olarak kralcılarımızla paylaşmak istiyorum.

Rahmet ve dua ile analım. Edip Atbayram alemin kralında kralcılarımıza ulaştı. Bu özel şarkısı. Kralcılarımız ulaşmaya devam ediyorlar. Nazlı teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Radyomun sesini son ses açtım. Seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı çalar mısın diyor. Çalmaz olur muyuz? Samsun Terme'den Murat Cankurt. Keyifli akşamlar diliyorum. Yer verdim az evvel Ferdi Baba yorumunu sana ve sevdiklerine hediye ettim. Sezen ve Nuran Aksu'ya armağan etti. Almanya'dan Hatip Akçay, selamlar sevgiler, tüm yaralı yüreklere armağan olsun der şarkı. Biraz dertliyiz, kederliyiz zannediyorum. Danimarka'dan Ayşe Hanım'a, Sude bugün kardeşinin doğum günüymüş. İsmini yazsaydın keşke, bizler doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yaşları olsun. Ayrıyeten bugün doğum günü olan kralcılarımızı da unutmayalım. Onlara ve sevdiklerine de bu şarkı hediye edelim. Taksi camiasına selamlar sevgiler. Aydın Kuru'ya armağan edelim şarkıyı ve şu anda araçları başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımız. İyi seyirler, kazasız belasız sürüşler.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledi. Kuzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken geleceğim. Ah verebilseydim keşke. Yüreğe ucuna koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, direkmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acımı yaramda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman. Yani benim güzel annem, Alaşapağlı ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul takımda bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak arası atsıldı boynuma. Oysa türkü tarında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsak bundan aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım önüne. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu indirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim. Aşk benim, bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.

0: Ve işte şampiyon Türkiye, Avrupa'nın en tepesinde yine yeniden biz varız. Yine tarih yazıldı ve zafer bizim. İnanmaktan vazgeçmeyenler, parkeye kalbini koyanlar, milyonların hayalini gerçeğe dönüştürenler, Avrupa şampiyonu, Türkiye'nin gururu, filenin sultanları.
1: Elif çok güzel dokundu. Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
2: Zehra Güneş ve Emre Arif Karakul. Fransız'ı durduruyorlar.
1: Şampiyon Filenin sultanları.

0: Son dakika.
1: Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu. Yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen A milli voleybol takımı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Sultanlar İtalya'yı 3-2 yendi ve Avrupa şampiyonu oldu. Biz de bu gururu yaşatan milli takımımızı gönülden alkışlıyoruz.
0: Son dakika.

0: İşte burası Avrupa ve buranın kralı da sultanı da yalnızca bir tane. Yıllar boyu dillerden düşmeyecek, çocuklarımıza örnek olacak bir destan yazdı yine Filenin Sultanları. Vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin, biz bitti demeden bitmez diyenlerin destanı. Filenin Sultanları 2026 Avrupa şampiyonu, milyonların kalbi bu parkede attı ve artık zafer bizim ellerimizde yükseliyor. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı devirerek mücadeleyi kazanıyor ve tabii ki final maçında kazanarak adını altın harflerle tarihe yazdırıyor.
1: Elif çok güzel dokundu. Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
2: Zehra Güneş ve Ebrar Karakul. Fransız'ı durduruyorlar.
1: Şampiyon Filenin Sultanları.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve maç sona erdi. 7'den 70'e herkesin nefesini tuttuğu, duaların gökyüzüne ulaştığı o büyük final artık sona erdi. Biz inandık mı başarırız dedik ve şanlı bayrağımızı Avrupa'nın tepesinde bir kez daha dalgalandırdık. Kalbimize bu gururu eken parkede terin son damlasına kadar savaşan, milyonları ekran başına kitleyen bizim kızlar, filenin sultanları, 2026 Avrupa şampiyonu. Helal olsun size diyoruz. Bu millet sizinle gurur duyuyor. Tüm Türkiye bu mutluluğu, bu gururu filenin sultanlarıyla birlikte yaşıyor. Kral FM ailesi adına bu altın zaferi armağan eden tüm millilerimize ve yüreği bizimle atan tüm dinleyenlerimize de kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi tekrar tekrar ulaştıralım. Şampiyonluk hepimize kutlu olsun diyelim.

0: Güzel pazar akşamında alemin kralında kralcılarımızla birlikteliğimize tabii ki devam ediyoruz. 20 itibariyle mikrofonu devraldık. İtalya'yı deviren filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Biliyorsunuz ki yarı finalde Sırbistan'a set vermeyen A milli voleybol takımı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi saat 19'u gösterdiğinde. Filenin sultanlarının şampiyonluk maçına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yaptı ve maçta 4 set tamamlandı. Mücadeleyi aynı heyecanla, aynı duygularla yaşadık. Final setinde Türkiye 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Maç esnasında nefesler tutuldu. Dünyaya voleybolun dersini, Türk kadınının gücünü bir kez daha ezberletti kralcılar. Maç bitti ama bizim yine heyecanımız hala devam ediyor. Tabelaya da baktıkça tabii ki gurur duyuyoruz. 3-2 filenin sultanları bu maçı da kazandı. Bizim kızlar üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Helal olsun o döktüğünüz alın terine diyoruz. Helal olsun o güzel yüreğinize. Bu toprakların sultanları yine destan yazdı. Şampiyonluk yolunda 3-2'lik muazzam zaferle hepimize, tüm Türkiye'ye muhteşem bir sevinç yaşattı. Muhteşem bir mutluluk yaşattı kralcılar.
1: Elif çok güzel dokundu. Vargas geldi, Vargas'la sayı geldi. Hande hücuma geliyor, Hande sayıyı bitiriyor. Eda plase bıraktı bu sefer. Eda Erdem.
2: Zehra Güneş ve Ebrar Karakul Fransa'yı durduruyor.
3: Şampiyon Filenin sultanları.

işte geldik. Veda faslına kralcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadıkları için ve bu sevincimize bu güzel şarkılar eşliğinde ortak oldukları için her zaman olduğu gibi. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında saatler 15'i gösterdiğinde Alemin Kralı'nda, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de buluşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir pazar akşamı diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: beni hiç düşünme. Alışkın değilim, alışkın değilim buna.
1: İlaç Gibi Radyo.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben...